güveni sesini düşmüş ve olmaz. Sessiz bir istiyor, bir isimle başlayan güvenliğe.